daha. Bir gün aktı gözyaşlarım, durmadı, durmadı. Yemin olsun bir gün daha, dedim olsun bir gün daha.

0: kişiler öňe bilen habarlaryň gysgaça mazmununy eşdirýäris. Türkiýe bilen Russiýa dökünün el ýeterligi boýunça şertname baglaşdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Eýranyň tankerlerini nişan alanlygyny habar berdi. Israel Britaniýanyň goýan soňky sanksiýalary sebäpli Britaniýanyň konsulligyny ýapdy. Birleşen Milletler Guramasy Israilin Livanın infrastrukturasını ve Asudi ilata uğrayan hücumları kabul edilmesiz deydi. Qadarla dinleyiciler inni bolsa şu ve beylik xabarların doğru görünüşünü eşittiriyeriz. Türkiye bilen Rusya dökünün el yeterliği boyunca şartname bağlaştı. Türkiye bilen Rusya dökünün durnuklu yağdayda daşalmak için mühim şartname bağlaştı. Türkiýanyň Owa hoçuluk we tokoýçuluk ministri Ibrahim Yumukly seýşenbi günü Türkiýe bilen Russiýanyň dökünün el ýeterligi boýunça şertname baglaşandygyny habar berdi. Minister Ibrahim Yumukly şertnamanyň dökünün el ýeterliginiň sewitara söwüşden we çaknaşyklardan gorulmagyny maksat edinýändigini ünsi çekdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Eýranyň tankerlerini nişan alandygyny habar berdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň merkezi güýçler serkerdeligi CENTCOM, Eýranyň inqilap gorugçylarynyň Amerika deýişli harby gäme 2 gezek ballistik raketa bilen hüjüm guramagyndan soň Eýrany deýişli 5 tankeriň hatardan çykarylandygyny habar berdi. Gäminiň 2 hüjümden hem halat bolanlygy, wakada ýaralananyň bolmanlygy bildirildi. Eýranyň köpçülükden habar beriş serişdeleri hem Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Hark adasynyň goloýuna Eýrana deýişli Nevit tankerini nişan alandygyny mälim etdi. Eýranyň inqilap gorugçylary goşununyň hem Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Yordaniýadaky harby bazasyna we 2 Amerikan esminesine hüjüm guranlygyny ýetirdi. Eýranyň Kuveýtiň we Bahreýniň goloýuna tankerlere hüjüm gurmak üçin tankerleriň ekipajyna duýduruş berenligi bellenildi. Aýlygdaky dartgynlyk newitiň barel bahasynyň 100 dollary çenine baryp ýetmegine sebäp boldy. Israil Britaniýanyň goýan soňky sanksiýalary sebäpli Britaniýanyň konsulligyny ýapdy. Israil Britaniýanyň basyp alyşlygy astyndaky Günnogor Ýerusalimde ýerleşen konsullygyny ýapýar we Britaniýanyň wekillerini ýurdy terk etmeklerini isledi. Britaniýanyň basyp alyşlygy astyndaky Günwatar şäheridäki beýkanun ýaşaýjylaryň emlaklaryna goýan sanksiýalardan soň Tel-Aviv Britaniýanyň konsullygynyň ýapyljakdygyny habar berdi. Israilin daşary işler ministri Gideon Sar, Britaniýanyň soňky kararyndan soň käbir ýolbaşlaryň we İngiliz raýatlarynyň ýurda girmegine gadagan edilejekdigini mälim etdi. Birleşen Milletler Guramasy Israilin Livanyň infrastrukturasyny we Asudi ilata uğrayan hüjümleri kabul edilmesiz deýdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres Nebatiýanyň başda durmagyna Israilin Livanyň gün ortasyny uğrayan hüjümlerini alada bildirdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň metbuat sekretary Stefan Dujarric Israilin hüjümlerine hassahanalaryň, saglyk goraýş işgärleriniň we jemgyýetçilik ýerleriniň nişana alanýanlygyny notady. Dujarric Israilin şeýle hem halka insanperwer kömeginiň ýetirilmegini bökdeýänligini ünüsi çekdi. Israilin Livanyň infrastrukturasyny we Asudi ilata garşy gurulan hüjümlerini kabul edilmesi hökmünde häsiýetlendiren Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres çaknaşyklaryň gysgaly betedilmeligini, Israilin Livanyň dolulygyna çekilmegini we Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň 1701 belgili kararyna laýyklykdan Livanyň öz ygtyýarlygyna sarpa goýulmagyny talap etdi. Malayziýada bolan dükkeçör heläkçiliginde 5 adam ýogullu. Malayziýalı resmiýler Borneo adasynyň demirgazyk günwatlaryna ýerleşen Sarawakda dükkeçörüň heläkçiligi uçurmagy sebäpli 5 adamyň ýogullugyny habar berdi. Mesele hakynda berilen beýannama görä ýurdun uçýan Lukman hyzmaty gullugyna diýişli B.O. 105 kısımlı dikuçar seyşenbe günü günü ortadan son Miri şehrinin 315 kilometr günü orta günü oruna helakçiliğe uçurdu. Şehir hekimliğinden berilen beyannamada yanığın söndürüş, gözlük ve halas ediş edarası bilen Sağlık Oruş Ministerliğinden berilen habarnamada helakçilikte dikuçardaki 5 adamın yoğulunluğu bellenildi deyildi. Yerli köpçülükten habar verişse riştileri helakçilikte bir uçurmanın, bir lukmanın ve üç şepağat uyutunun bardağını habar verdi. Helakçiliğin sebebinin anıklanılmak için işin gozgulunluğunu ıhtaldı. Qadarlı dinleyiciler, siz Ankara'dan yayılma verilen TRT, Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen dilinde okuyu verilişini, daşarı yurt haberlerini dinlediniz.
1: Gaza, açlık şartlarına ercillik ve insanperverlik. Senagat we owa hojalygy iqtisadiýetiň diregi bolup durýar. Gazada bolsa olaryň ikisinde adamlar ýaly genotsida sezewar edildi. 2007-nji ýyldan bäri gowy ýerden, deňizden we howadan gawy wagtyna alan Gazanyň dokma we tikinçilik, azyk önümçiligini gaýtadan işleýän karhanalary, mebel ustahanalary, guruluşyk terişçilerini öndürmek, metali qaytadan işleyen senagat we dökünlörün käwir görnüşlerini önürmek ýaly esasy senagat pudoklary ýok edildi. Bu pudoklar dürlü gadagançylyklar we mezburi çäreler arkaly Palestin toprağını basyp almak siýasatyna laýyklykda çäklendirilip, tas dolulugyna ýok edildi. Israilin yük resminamasına Haridin barmalı yeri İsrail hükmününe görkezilmedik yağdayına Palestinin import edicilerinin haritlarına koşması 12 götürüm salgıt salmağı olsa Palestinin salgıt girdecilerinin 80 götürümünü elinden alyardı. Girdecinin esası bölüğünün yitirilmeği sebeple Palestin bazarının akı pul dolunşuğu azallı. Adamların az çıktayıcı etmeği olsa, zavodlardaki önümçülüğün ehli uğurlarına yarama təsir yetirdi. 2023-cü ilin oktyabrından son olsa, İsrail Gazanın ağır şertlerde de işleyen zavodlarını, ammarlarını ve infrastrukturasını nişana alıp oları yok etdi. Gazanın bazarı, Palestin bazarının 40 götürümünü emele getiriyar. Urus sebäpli Palestin Gazanyň bazarynyň şol 40 götürümlik bölegini ýitiren bolsa, Gaza hem şol ýitgini başdan geçirdi. Urustan öň Gaza gunwatar şeriýa köp sanly önüm eksport edýärdi. Emma urus döwründe şol eksport hem togtadyldy. Gazadaky zawodlardan başlap dükanlara senli 50 müň sowda karhanasy, disgaty we binasy Israilin hüjümlerinin nişanasyna öwrüldi. Senagatyň ýok edilmegi sebitdäki işsizligiň derejesini 95 götürmeye ýetirdi. İş yerleri ýok edildi. İşçiler işsiz galdy, üpçün edijiler ýok edildi, sarp edijiler bolsa serişdesiz galdy. Sarp edicilerin cüvüsünün boş olmağı, üstesine de ağzık kömüğünün gaza yetirilmeğine pəskel verilmeği, bahaların çaltlık bilen yokorlanmağına sebep oldu. Şerilikte gazanın iqtisadiyeti ilgiderli ve ulgomlayın görünüşte dargadılı. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň bu sanyna Gazadaky bombalanan zawodlaryň we hatda owunuk telekeçilik derejesine çenli kişelen senagatyň ýagdaýyny Gazaly işewurlardan dinläliň. Gaza dolugynyň merkezi bölegine yerleşýän Nusayrat bozgunlar düşölgesindäki Yasin Çörekhany hem weýrançylykdan soň işini dowam etdirmäge synanşýan kärhanalaryň biridir. Israilin hücumlarına ağır zeper yetirilen çörek kanı, ehli kıyınçılıklara karamazdan ölümçülüğünü kaytadan dikeltti. Elektrik toğunun kesilmeğine, yanğızın ve uğunun yetmezçiliğine karamazdan işçiler çörek hem de dürlü çörek önümlerini öndürmeyi devam ettiriyerler. Çörek kananın eyesi Muhammed Yasin baştan geçirenlerini şeyle gurrun veriyer. Biz bu yere 2024-nji ýylyň başyna gaýdyp geldik we çörekhananyň doly weýran edilendigini gördük. Bu yere abatlamaga synaşdyk, ýagny işe täzeden giriştik. Ýer arasaladyk, wazaýlanan enzamlaryň ýerine täzelerini tapyp, önümçülügi gaýtadan ýola goýmaga çalyşdyk.

agyr depeer ýetiren binanyň diňe kiçijik bölegine önümçiligi dowam etdirýänliklerini aýdan Ýasin sözüni şeýle dowam etdirýär. Häzirki wagtda biziň üstünde işleýän ýerimiz zawodyň bary ýogy 10 götürmi. Bir binanyň 10 götürmünü işleýär. Bu çörekhana ozol 1500 iğne 4 metr meydana eyleyerdi. Häzirki wagtda bolsa 400 iğne 4 metrine önüm öndürüp bilýäs. Ähli ýetkilere garamazdan, işe gaýtadan başlamagy ýüregimize düwdük. Adamlara hyzmat etmäge dowam etmek isledik. Hüjümlerden öň bolşy ýaly Ýasin çörekhanasynyň çörögini adamlara ýetirmek isledik. Bizim tutun yerliligimizi Israililer näme edenlerine de şu yerde galyanlygymyzy görkezmek isledik. Gazanın Deir al-Balah şehrindeki al

0: ujibtu bilouni amala sharpiliyar. Elguyji hem etla azarlı. Urustan ön 200-300 aralığına bolan işgarların sanı hedir kuvatta takminan 70'e çenli azarlı. Bu yağday İsrail'in hücumlarının Gaza'daki fenagatı ve adamların eklen çeşmelerine nehilli elinden alanlığını açıq aydın örküdiyar. Şorvatın ödününe yerli öndürücülerin ağır iqtisadi ve infrastruktura çeklendirmelerine qaramazdan önümçülüğü devam ettirmek uğruna nehilli gürüşyanını hem örküdiyar. Gelinginni bolsa 40 gilin dowamyna çekilen zähmetin gysga wagtda nähilli ýok bolanyna ser salalyň. Gaza dolagynyň merkezi bölegine yerleşýän we Sewutyň iri zawodlarynyň biri hasaplanýan Şumer süýjülük we köke zawody hem Israiliň hüjümlerinden halas bolup bilmedi. Sewutyň azyk önümlerini ýetirýän we müňlerçe Palestin maşgalatynyň Eklenç çeşmesi olan 4 katlı Şumer zavodu hedirki vaatda dine harabalıklar üyüşmeğinden ibaret. Zavodun eyesi Palestinli işevur Ahmet Şumer ziyanın meçbörünü 40 yıllık zähmet sözleri bilen düşündürüyer. Biz bu puğdağı 40 yıl uzal Gaza'da başlattık. İlk başta küçücük zavoduk. Vaatın geçmeği bilen ulolluk. Zavodumuz 4 katlı duva. 3 hektar meydanı vardı. Vaqtın geçmegi bilen chipsi, köke, cracker ve dürlü görünüşli süyücülükleri öndürýän 9 sany önümçülük liniýasyny döretdik. Şumer takminen 15 milyon dollar meçhberine ziyan çekenini aydıp, sözünü şeyle devam ettiriyar. Zavod 200 maşgalanı eklenç bilen üpçünü diyardı. Gaza zorluğuna İsrail tarafından zavodu düğününden yok etti. Ülkemiz harabalıkların aşağına kaldı. Biz savur ediyoruz. Yeketek istekimiz dünyanın bu yağdayı görmektir. Telekommunikasiya pudogu hem Israilin hücumlarının nişanalarının biri oldu. Palestinin telekommunikasiya kampaniyasının 12. oktyabrda yayradan resminamatına göre hozoluk telefon ulgamının ve hozoluk internetinin 35 götürümü kesildi. Bu yağday abonentlerin 50 götürümünün qovrağına yarama təsir etdi. Beyanattan son bu görkezler hasa yokorlandı. İsrail'in hücumları elektrik sütunlarını, kabelleri ve süyüm optiki linyaları hem özüne alıp aragatnaşık infrastrukturasına ulu ziyan yetirdi. Bunun başka da ziyan dine bunun ulan çeklenmedi. Hücumlar gada zoloğunu günvatar şeriye ve daşarkı dünya bilen bağlanıştırayan esası süyüm optiki linyaları hem kopardı.
1: Gaza, açlık şertlerine ercillik ve insanperverlik.

Kadarlı dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen eline kogoyu verilişini Nilgül'ün yerine getiren Kara Sevda adlı aydımını dinleyersiniz.

Denizli, Tavaz, Yanık yoğurdu. Türkiye'nin Ege'ye tepsindeki en mühüm sinaat çekeri olan Denizli ulayetinin Tavaz etrafı, tağımı ve önümçülük usulün ünsürü özünü çeken yoğurtların görünüşlerinin birine yer iyiçiliğini ediyor. 2024 yılı Tavaz etrafının hakimliğinin yüz tutmağı neticesinde Türkiye'nin geografiden hasaba alınan ölümlerin arasına koşulan Tavaz yanık yoğurdu. Denizli ulayetinin örüm meydanlarına yetiştirilen koyunların tüydünden öndürülüyor ve onun öz oluşu karamelizirlenen tağımı ve iyisi var. Yoğurdun önümçülüğünü hiç gili koşunlar ya da tağımlı iyimit maddeleri ulanılmıyor. Usatlık talep eden yoğurt önümçülüğünü 5 kg yağlı koyun tüydü ulu mis kazanına 90 gradus odun üstüne 30 minut kaynatılıyor. Şol tapkırda tüydün qadının düğünü tutmadığı üçün yuvaşıq bilen karamelizasiya üçün edilir. Qaynayan tüydə taqminan 75 gram tibiği maya qoşulyar. Tüydün yoğurda üğülmeği ve qaymağının çıkmağı üçün ergin taqminan 4 saatin devamında üstü bir mata bilen yapılıp qarastırılyar. Soğuduş işlerinden son yoğurdun temperaturasının 6 gradusa yetmek üçün soğuduca qoyulyar. Dolu yağlı görünüşte bazarda satılan ve krem renkine iyi olan Tavaz yanık yoğurdu bir torolara koyulup, karıştırılan son tüzme hükmünde hem tarif edilip biliniyor.

Kadirli dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kısanını geçirip kutoryarız. Koyu verilişimizi 16 metre 17.770 kHz yığılıklardan Gıysko Tolkun'dan, Çanak Anten Arkalı Türk Saat 4A'dan 10.092 MHz yığılıklardan Garizantal Polarizasyadan Güne Efir'den dikkatinize yetirdik. Yeni de Efir'de duşyan çak hoş, sağ olun.

Efirden Türkiye Avazı Radyosu. Assalamu Aleyküm. Bugün 9. sentyabrı Çarşamba. Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan efirge uzatılırken Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dilde gündelik dasturlarını dinleyebilirsiniz. Dasturumuzu 16 metre 17670 kHz kısa dolgun canlı ifrar kalp dinleyebilirsiniz. Şunindek www.tratuzbek.com ve sunu yoldaş Tursa 4 arkalı Votes radyo kanaldan dinleyebilirsiniz mümkün. Bugün dasturumuza son yangılıklar gazı açlık sınavıdan matonat ve insanilik namlı dasturunu itibarınıza havale kılamız.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastur Ankara. Bugün Çarşamba, miladi 2026 yıl, September ayının 9'uncusu, 1405. Koyaş yıl Sümbül ayının 18'incisi. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan berilayotgan Özbek tilidagi eshitirishlarimizni Türkiye vakti bilen kechqurun saat 7 ila 7 yarım arasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8:30 ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4:30 orasida qisqa to'lqin 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Bugungi eshitirishlarimiz yangiliklar, turk olamidan tasvirlar lavhasi, vaqtimiz qolganda musiqiy dastur bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

0: beral uchun 100 dollar haddiga yaqinlashtirdi va jahoniy iqtisod hamda borsa bozorlariga o'z ta'sirini ko'rsatdi. Isroil Britaniyaning yangi cheklovlaridan so'ng Britaniya konsulxonasini yopdi. Isroil ishg'ol ostidagi Sharqiy Baytul Muqaddasdagi Britaniya konsulxonasini yopmoqda va britaniyalik nimoyandalarga mamlakatni tark etishini buyurmoqda. Bu ishg'ol ostidagi g'arbiy qirg'oqdagi noqonuniy Isroil sharaklaridan keladigan mollarga qarshi Britaniyaning yangi savdogarlik cheklovlariga mustaqim bir javobdir. Isroil tashqi ishlar vaziri Gideon Sa'ar Isroilning Falastin idorasi kuchlari uchun Britaniya ta'limiy programmalarini ham yakunlashini va 12 atrofidagi britaniyalik rasmiylar hamda vatandoshlarning ulkaga kirishini man qilajagini ma'lum qildi. Britaniya tashqi ishlar vaziri Melban Isroilni maskan quruvchi terrorchilar tomonidan amalga oshirilgan falastinliklarning atning tasviyasi bilan aybladi hamda Britaniyaning 30 harbiy aslaha sodir qilish javozini to'xtatib qo'yishi o'z ta'biri bilan aytganda to'liq kuchda ekanini tasdiqladi. Britaniya bilan Isroil orasidagi bu keskinlik Falastin toprog'laridagi noqonuniy Isroil sharaklarining kengayishi hususida xalqaro bosimlar oshishda davom etayotgan bir davrda yuz bermoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Isroilning Lubnonlik tinch aholi va oz tuzilmalariga qaratilgan hujumlari qabul qilib bo'lmas deydi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh kotibi Antonio Guterres ayniqsa Nabotiya yaqinidagi qolaversa Lubnonning junubida Isroilning oshayotgan hujumlaridan chuqur xavotirda ekanini bildirdi. Uning so'zchisi Stefan Dujarik Isroil hujumlari kasalxonalar, sog'liqni saqlash xodimlari va ommaviy idoralarni nishonga olganini hamda insoniy yordamlarning muhtojlarga yetishishiga to'siq bo'lganini aytdi. Guterres Isroilning tinch aholi va mulki oz tuzilmalariga qaratilgan hujumlarini qabul qilib bo'lmas deb baholadi. U to'qnashuvlarning darhol to'xtatilishini, Isroilning Lubnon toproqlaridan butunlay chiqib ketishini va Birlashgan Millatlar tashkiloti xavfsizlik kengashining 17-1 sonli qaroriga muvofiq Lubnonning hokimiyatiga hurmat ko'rsatilishini talab qildi. Va so'nggi xabar, Putin Trampga Rossiyaning Yevropaga qarshi tajovuzkorona planlari yo'qligini aytdi. Rossiya jamhur raisi Vladimir Putin amerikalik hamkasbi Donald Trampga Moskvaning Yevropaga qarshi hech qanday tajovuzkorona plani yo'qligini aytdi. Ushbu ma'lumot o'tkazilgan telefon suhbatini juda ochiq oydin deb baholagan Kremlin tomonidan tarqatildi. Ikki rahbar taqriban bir soat so'zlashdilar. So'zlashuvda Ukrainadagi urush amerikalik nimoyandalar Astyuetkov va Jared Kushnerning yaqin paytlarda Moskvaga qilgan safarlari va tinchlik so'zlashuvlarini olg'a surib borish harakatlari tilga olindi. Putinning Trampga maydondagi vaziyat bo'yicha voqeiy bir ko'rinish taqdim qilganligi qayd etildi. Tramp esa urushning tezroq yakunlanishi kerakligini ta'kidladi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el radio la voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
11: Юфлет Зари и Türkiye.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台。
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
14: ده ترکیه غنگ رادیو ده
15: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
16: به ترکیه رادیو صد بوری ترکیه سخمه
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سر
18: ایچ رادیو وچه ترکیه Говорит голос Тюрк.

0: Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovası.
2: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Ana vatan ola Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
0: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
7: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Esta é a rádio Voz da Turquia.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glas otna Turkiye.
12: Efirde Turkiye Ovozi Radyo.
13: It Turkiye hangia radio ya?
0: Oldu Radyo Glas Turkiye.
14: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Amerika bilan Eron urushning yangi bir o'lchamga yetishishi bilan harbiy tajizotlarni va tonkarlarni nishonga olgan o'zaro hujumlar uyushtirdilar. Turkiya bilan Rossiya kod yetkazib berishning o'zliksiz davom etishini kafolatlaydigan muhim bir kelishuvga qo'l qo'ydi. Isroil Britaniyaning yangi cheklovlaridan so'ng Britaniya konsulxonasini yopdi. Putin Trampga Rossiyaning Yevropaga qarshi tajovuzkor

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши

çift yaprakmış dalında yumuşacık. Tutmuşum, tutmuşum ellerinden seni. Düşmüşüz yavaş.

Türkiye Avaza dokunlarında sonra haberler. Türkiye hem jide il İsrail'nin şiktan tış onşa milli imillik ministri Itamar Ben-Gvir hem İsrail soklanı ministri İsrail Katz'nın Gaza sızığındağı Filistinlerine kuşuru turundağı bildirilerin keskin rauşta gayıplep çıktı. Türkiye, Mısır, Indonezya, Yordanya, Pakistan, Katar, Suud Arabistanı hem Birleşken Arap Emirlikleri tışkıştır ministerleri Ben-Gvir hem Katz'nın Filistinlerinin köşetiliği turundağı sözlerine qarata ortak bildiriyorsa da. Bildiride aytilgancha, ministerler, iki İsrail resminin Gaza sızığındağı Filistinlerine köşürü turundağı sözlerin, şu isepten,

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastur Ankara. Bugün Panşambi Milodi 2026 yıl September ayının 10'cüsü 1405. Koyoş yıl Sümbüle ayının 19'cüsü. Assalamu aleyküm aziz dostlar. Ankara'dan belirletken Özbek dili de geçtirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ilo 7 yarım arası da Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ilo 9 arası da Gürünüç vakti bilen ise saat 4 ilo 4 yarım arası da kıskat tolkını 25 metr 11.765 kilo sorkalı kinyeşiniz mi?

Enerjide tarixi buruluş, kaya gazı ve kaya nöfti muadilaga kirmoqda. Aziz dinlovchilar, bugün Türkiye'nin enerjide taşkarıga bağlıqligini kamaytırış üçün en mühim buruluş noktalardan biri Diyarbakır'dan keladigan xoş xabar bilan qanday bosib ötülüşü haqida sözleşemiz. An-anavi bo'lmagan usullar bilan chiqarilayotgan qoya gazi va qoya nefti yolg'iz mintaqani emas, kattaroq bir mintaqaga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qoldiradi. Mutaxassislar bu yerda qo'lga kiritiladigan texnologiya tajribasining boshqa mintaqalarda ham bu xil jarayonni tezlashtirish fikrida. Jamhuriyat tarixining eng muhim zaxiralaridan biri uchun Diyarbakırda bel bog'landi. Enerji Vaziri Alparslan Bayraktor'un Diyarbakır'da an-anavi bo'lmagan usullar bilan neft qidirayotgan mintaqamiz bilan g'abarning zarfiyatini 2 hatto 3 barobar oshirishimiz mumkin degan jumlasi bu nuqtada muhimdir. Turkiyada ham Dadosh formatsiyoniga va ham Diyarbakır'dagi juda katta zaxiralarga diqqat qaratgan dastlabki kishilardan biri bo'lgan Boğaziçi Bilim Yurtu Ustadı Profesör Doktor Gürkan Kumbaroğlu'nun fikriçe yangi jarayon ancha muhim ve hassosdir. Türk ve Amerikalik şirketler birge işleydiler. Profesör Doktor Kumbaroğlu oldun an-anavi bo'lmagan usul masalasiga diqqat qaratadi. U bu texnikni odit tik burg'ulash bilan o'z-o'zidan yuzaga chiqmaydigan, o'tkazmaydigan qoya va qumliqlarda qamalib qolgan gidrokarbonlarning yotiq burg'ulash va hidrolik yorilish usuli bilan chiqarilishi deb xulosalaydi. Ushbu jarayonning o'ta ilg'or injenerlik va yuksak texnologiya talab qilishini ta'kidlab, o'tgan yili Turkiya neftlari sahomiz shirkati bilan amerikalik shirkatlar orasida imzolangan hamkorlik kelishuvlarini eslatadi. Bu kelishuvlar doirasida mintaqada turk

bir sürü dostum vardı. Ben ölmeden önce bir sürü düşüm vardı. Ben ölmeden önce bir sürü aşkım oldu. Ben ölmeden önce bir sürü hatam oldu.